0: chal sul sun bi gazishnin mali ba chevshin charvi ngom tsar shtogjul jen
1: qalang kirshtoki huawei tumur bkan ngom bir xalvi